Allah Doğrum tüm gariyle Hemen hemen çidir fin Fakın niye kumit bin türa Evi de ki tığınlıyın Sıkhım sil muhnuvin Emmiz neyit gafir rüküsa Yabit varıkhın ilvaldiyin Ansiyenid fırorhan